Sen de nasıl reysa? Onu ben sen de yürü. Şakırı dansa, afiyet dansa.